Why not too many people can see we're just the same?

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

99 Luftballons Nena 92 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Sabah programımız başladı. Saat 7:10 geçiyor. Çok ani bir şekilde gelişen bir tatil planı var. Bundan sonra hani bu birlikte yaptığımız salı programını, istek programını yapayım da öyle gideyim dedim. Yani bugün birlikteyiz. Siz seçeceksiniz çalacaklarımızı her salı olduğu gibi. Ve bir süre ara vermeden önce son olacağı gibi. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programında. Bugün dinleyecekleriniz sizden. Siz karar veriyorsunuz, nasıl hissediyorsanız kendinizi bana yazın, birlikte dinleyelim, çalalım.

Personal Jesus, Depeche Mode, Radyo Eksen'deydi. Bu sabah şöyle uyandım. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Böyle. Ne yapıyor acaba Right Said Fred elemanları? Adlarını da hiç hatırlamıyorum. Fred ve Richard Fairbrass kardeşlermiş. Hala müzik yapmaya devam ve konser de vermeye devam ettikleri yazıyor. Şimdi internetten baktım, aklımdan bu geçiyordu. Şimdi de listeye ekledim.

En son Şubat'ta yeni single'larını piyasaya sürmüşler, hatta o kadar yeni. Right Said Fred, I'm Too Sexy, 96.2 Radyo X'ten'deydi. Şimdi sizin isteklerinize geçeceğim. Toparlanmasını bekliyorum. Eğer sizin de aklınızda böyle bu sabah uyandığımda bu şarkı dönüyordu dedikleriniz varsa bana yazabilirsiniz. Birlikte dinleriz belki. Neden olmasın? Şöyle devam edelim şimdi.

0: şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından isteklere geçiyorum. Eğer siz de katılmak isterseniz programa çalsın da dinleyelim benim de istediğim şarkıyı derseniz. Gülşah.gürayetradioxer.com bu e-mail adresi buradan olur. Instagram. Boğuluyordum. Instagram'da kullanıyorsanız Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkar. Hesabım buradan yazabilirsiniz. Neyi? Bu sabah Radyo Eksen'le dinlemek istediğiniz şarkıları. Az sonra.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

tek bölümüne geçtik Radyo Eksen'de. Her salı olduğu gibi sizin seçtiğiniz şarkıları dinleyeceğiz. İlk birkaç parça bendendi. Yaz ardından Sexpress. Aa, konuşamadım. Dinleyelim dedi. Yani o kadar uzun zamandır dinlemediğim bir şarkıydı ki duymadığım, aklıma bile gelmiyordu. İşte o istek günlerinin keyfi, güzelliği de burada. Bilmiyorum, bakalım kaç kişi hatırlayacak şimdi bu şarkıyı.

Theme from S Express dinlediğimiz şarkı hatırladınız mı? 80'lerin sonunda TRT'de Ömer Karaca'nın bir numara programı vardı. Onun jeneriği de, yani büyük bir ihtimalle aklımıza öyle daha fazla kazınmıştır. Sık sık frekansı daha fazla olduğundan dolayı, sık sık karşımıza çıktığından dolayı. Klip vesaire değil çünkü.

Diyor bu parçayla birlikte. 80'lerin sonundan bahsediyoruz. Elbette demiş, hala yapıyormuşuz. 7.36 saat. Radyo Eksen sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Siz seçiyorsunuz çalacaklarımızı.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: 17. yüzyıla geldiğimizde klasik müzik Avrupa müzik sahnesini tamamen ele geçiriyor. Bach, Mozart, Beethoven gibi önemli besteciler o dönemlerde müzik festivalleri de insanların bir araya gelebileceği ve kutlama yapabilecekleri etkinlikler olarak tasarlanıyor aslında. Ancak Avrupa geneline baktığımız zaman eşitsizlik olduğu için, gelir eşitsizliği olduğu için, hatta bir uçurum olduğu için festivaller de öncelikle yüksek eğitimli üst sınıfa hitap etmeye başlıyor. Hatta bu durum yüzyıllar boyunca da böyle devam ediyor. Elit sınıf kültür üzerinde kontrolü eline alıyor ve müzik festivallerine erişim kısıtlıyor. Eğitimli üst sınıf ile genellikle avam takımı için tırnak içinde performans sergileyen gezgin halk müzisyenleri arasında uçurum daha da derinleşiyor.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
3: Reklam.
4: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Toto Afrika. Radyo Eksen'deydi. Sizin seçtikleriniz, bugün dinlediklerimiz her salı olduğu gibi. Saat 10'a kadar da vaktimiz var. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer günaydın. Eğer dilerseniz siz de bu sabah Eksen'de çalsın da birlikte dinleyelim dediklerinizi bana yazabilirsiniz. Mesaj olarak gönderebilirsiniz ya da mail. Instagram'dan mesaj atarsınız. gulshan.guray@radioeksen.com adresinden de mailleri görebiliyorum. Buradan da bana ulaşabilirsiniz. Eğer isterseniz...

eksen burası. Şey vardı, hatırlıyor musunuz, böyle 1980'lerde TRT ekranlarında böyle bir İtalyan çocuk korosu. Ama ne neşe, ne mutluluk, ne eğlence. Hatırlıyor musunuz onu? Bilmiyordum ben, şimdi baktım. Marielle Ventre tarafından yönetilen Piccolo Coro dell'Antoniano. Koronun ismi bu. Aa, hatırladınız mı? Bu bir tane yarışma varmış. Çocuk şarkıları yarışması. Zecchino d'Oro. Oradan daha biliniyor. Ama biz tabii TRT'den biliyorduk o koroyu. Hatırladınız mı?

0: Aquarius, Let the Sunshine In, The Fifth Dimension Radyo Eksen'deydi, Hair müzikalinden. Bu sabahın isteklerinden de bu Aquarius. Olayı da şu, anlatmıştım bunu Woodstock belgeselinde, Garanti BBVA sponsorluğunda radyo belgesellerini cumartesileri yayınlamaya başladık. 4 bölüm arka arkaya yayınlanacak 4 cumartesi. İlk ikisi yayınlandı, birisi Woodstock'ta. Orada anlatmıştım bu Aquarius dedikleri şey şu. Yani bu astrolojiyle tabii özdeşleşiyor. Böyle katı kuralları, otoriteyi falan temsil eden balık çağından özgürlüğü, işte kardeşliği, birlikteliği, kolektif bilinci simgeleyen kova çağına geçildiği için bu Aquarius bu kadar 1960'larda önemli. Ve bu 1967 tarihli Hair müzikaliyle birlikte, bu dinlediğimiz şarkıyla birlikte daha da benimseniyor. Bu sabahın isteklerinden de Aquarius, Let the Sunshine In. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Devam edelim.
1: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakıyoruz.
3: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta.
2: Emircan İrek sözü ve müziği kendisine ait 14 şarkıdan oluşan 3. stüdyo albümü Fiyakalı'nın lansman konserini Paribu Art'ta gerçekleştirecek. Yeni albümünün yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendirecek olan Emircan İrek'e albümde düetleri bulunan sürpriz sanatçılar da eşlik edecek. Emircan İrek konseri 3 Temmuz Cuma akşamı 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.
4: Radyo Eksen'de Düşak Güray yayında.
5: 96.2
4: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de Dışah Güray yayında.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Falco, Tango The Night 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu sabahın isteklerinden de aynı zamanda bir dinleyicimizin de doğum günü. Onu da kutlayarak istek şarkısını da çaldık. Sizin de isteklerinize yer verebiliriz. Zira saat 10'a kadar

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
3: Reklam.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla.

0: Nissan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com. Kendine yolculuk Otomol.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Love. Judas Priest, Radyo Eksen'deydi. Bu sabahın istekleri bütün hepsi dinlediklerimiz ilk birkaç şarkı sadece benden. Devamı hep size ait. Siz seçiyorsunuz, birlikte dinliyoruz. 10'a kadar da böyle devam edecek. Eğer Instagram kullanıyorsanız bilmeyenler için söylüyorum. Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkacak benim hesabım. Buradan ulaşabilirsiniz. Hem isteklerinizi yollayabilir hem de programa sığdıramadıklarımı oradan paylaşıyorum hikaye bölümünden. İsterseniz takip edebilirsiniz. Sormak, söylemek istediklerinizi zira oradan yazabilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum. Biri bu. Kullanmıyorsanız sosyal medya gulshah.guray@radioeksen.com e-mail adresinden de bana ulaşabilirsiniz.

Iguana Apes, Open Your Eyes 96.2 Radyo Eksen'deydi. Devam ediyoruz yayına. Athena istenmişti. Sonradan istek şarkı da geldi ama bunu yerleştirmiş oldum. Az önce The Pale çaldıktan hemen sonra elbette bir Athena'da dinleyelim bu sabah denmişti. Dinleyelim tabii şöyle.

0: Şimdi The Pale Dogs With No Tails ardından neden hemen Athena İstendi dedim. Muhakkak o dönemi yaşayanlar, Captain Hook'a gidenler vardır. Dogs With No Tails cover'ı ile birlikte Athena bu parçayı da çok söylerdi o zamanlar. Böyle özdeşleşmişler artık, o yüzden istendi.
1: 96.2 Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Mary Froze Radyo Eksen'de. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlıyor.

0: sitelerimizde.
1: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
2: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Bilet

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Aa, ilk notayla birlikte böyle bir şarkı vardı dediklerimden ve bu sabahın isteklerinden Justified and Ancient DKLF 96.2 Radyo Eksen'deydi. Sizin seçtiğiniz şarkılar ve şahane istekler geliyor. Devam da ediyoruz. Killers şimdi sırada.

96.2 Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Mary Rose Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Evet, isteklere yer veriyoruz. Her salı olduğu gibi bugün de 96.2 Radyo Eksen'in sabah programında sizin seçtikleriniz, dinlediklerimiz. Ve böyle de devam edeceğiz. Robert Plant şimdi devam edelim. Siz de eğer isterseniz isteklerinizi yazabilirsiniz. Bu sabah Eksen'de çalsın da birlikte dinleyelim dediğiniz şarkıları

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Carl Douglas 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi programın başında ortasında da söylemiştim. Yarından itibaren izne çıkacağım. Yaklaşık bir 15 gün olmayacağım buralarda. Gitmeden önce salı programını yapayım. İstekleri birlikte yapalım. O istek günümü bir geçireyim, ondan sonra çıkarım dedim. Bir de gitmeden size hediye vereyim. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Şöyle, şimdi Chibo Gold Selection'dan Petrol Ofisi işbirliğiyle dinleyicilerimize hediye vermiştik de zaten daha önce sabah programında da vermiştim. Bayağı işinize dediğim gibi yarayacağını düşünüyorum. Chibo filtre kahvesi makinesi, kahve makinesi. Ve

servisinden yakıt puanlar veriyoruz bir kişiye. Onun için bir telefon numarası vereceğim şimdi size. 0212 alan kodu Radyo Eksen'in 304-06-67. 304-06-67 numaramız. Bu numarayı arayan ilk kişiye bu hediyeleri vereceğiz. Bir daha söyleyeyim mi numarayı? 0212 304 06 67.

0: We care a lot, Faith No More. Yine bu sabahın isteklerinden de yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Hediyelerimizi de verdik. Az önce söylemiştim. Chibo filtre kahve makinesi, Chibo Gold Selection kahvesi ve yakıt puanı ilk arayana vereceğimizi söylemiştim. Mehmet Bey aramış, kendisine ulaşılacaktır. İkinci, üçüncü arayana da arkadaşlar yakıt puan hediyelerini vermişler. Gitmeden, izne çıkmadan bu hediyeleri de vermek istedim size. Radyo Eksen sabah programı devam ediyor.
1: Are you ready?
0: Bir başka isteğe geçelim hemen.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Coming into Los Angeles. Arlo Guthrie. 96.2 Radyo X'teydi. Programın da sonuna geldik. Mesaj atan ve dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi çok keyifliydi sizlerle birlikte listeyi yapmak ve dinlemek. Ben izne çıkıyorum. Bir 15 gün olmayacağım. 15 gün civarı. Sonrasında tekrar buluşuruz. Bu arada cumartesi günleri yayınladığımız radyo belgeselleri devam edecek. Onları hazırlayıp da gideceğim. Bu hafta sonu mesela festivallerden, turneden, tura çıkmaktan, nasıl aslında ilk ortaya çıktığından, böyle farklı şehirleri gezmenin neden ortaya çıktığından bir ihtiyaç olarak doğuyor aslında bu çünkü. Sonrasında nasıl geliştiğinden bahsedeceğimiz böyle bir radyo belgeseli olacak. Farklı farklı diğerlerden hikayeler her zamanki gibi anlatacağım. Bu cumartesi günü programda da 12'de yayınlanıyor radyo belgeselleri. Cumartesileri iki program daha kaldı. Sonrasında umarım devam eder. Ben çok keyif alıyorum çünkü. Bakalım. İşte böyle. Son bir istekle kapatıyorum. 96.2 Radyo X'te Scorpions'ın Holiday canlı kaydını dinleyeceğiz. İyi bakın kendinize, dikkat edin. Dediğim gibi bir 15 gün olmayacağım burada. Görüşürüz o zaman.

0: 96.2 Radyo Eksen. Ders çalışırken kendini tazele.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

96.2 Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Lodos Project Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo XM. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 30 Haziran 1977. Kiss, Logan adlı 6. albümünü piyasaya sürdü.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
2: Okay. Very good to see you down New Orleans, man. Yeah, yeah, yeah.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: Monterey, Kaliforniya'da 16-18 Haziran 1967 tarihinde gerçekleşiyor. Bu aşk yazı denilen Summer of Love döneminin başlangıcı kabul ediliyor ve rock müziğin küresel bir harekete dönüştüğünü kanıtlayan da ilk büyük uluslararası pop festivali oluyor, Monterey Pop Festivali.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: 96.2 Radyo Eksani. Radyo Eksani.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org.
0: Radyo Eksen katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Hayatı yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.

0: değil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

Haziran ayının son gününden herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 16 Yedek Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Los Angeles merkezli grup The Internet'in gitaristi Steve Lacy açtığı bugünkü programı Amerikalı müzisyen 17 Temmuz'da Oh Yeah adını taşıyan 3. solo albümünü çıkarma hazırlığında bu albümünden son olarak paylaştığı single'ı The Feeling Radyo Eksen'deydi. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında yarın akşam Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava sahnesinde konser verecek olan San Diego kökenli üçlü Sacred Souls sırayı alacak. İlk defa ülkemizde konser verecek Amerikalı üçlü Sacred Souls ve Live For You.

0: Bana Dead Cult ve Guns Out Radyo X Sunday'de Warm Duşu'yla devam edeceğiz. 2024 sonbaharında gelen Too Cold to Hold isimli 5. albümlerinden Fashion Week.
1: Punch the clock with inspiration.

come down. Out of the house with brand new faces.

0: İstasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
0: I'm only happy when it rains. Alternatif rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
2: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Seattle çıkışlı synth-punk topluluğu Telehealth Radyo X'deydi. Geçen ay piyasaya sürdükleri Green World Image isimli ikinci albümlerinden dinlediniz Cool Job. Devo sırayı alacak. Prodüktörlüğünü Brian Eno'nun üstlendiği Are We Not Men We Are Devo adlı ilk albümlerinden Got Feeling.

Tam bir ay önce Philadelphia's Been Good To Me adını taşıyan 10. albümünü yayınladı Kurt Weill ve yeni şarkılarından Rocco Stone Radyo'ndaydı. Kurt Weill'ın daha önce bir ortaklık albümü yayınladığı Courtney Barnett'ten de bu sene yeni bir albüm geldi. Kurucusu olduğu Milk Records'ın kapanmasının ardından ve aynı zamanda memleketi Melbourne'den Los Angeles'a taşındıktan sonra yazdığı Creature of Habit isimli 4. albümünü Mart sonu piyasaya sürmüştü. Avustralyalı müzisyenin yeni şarkılarından Mantis.

Jack White 10 Temmuz'da Frozen Charlotte isimli 7. solo albümünü çıkaracak Amerikalı müzisyen ve yeni albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul'a da uğrayacak. 22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek Babylon Soundgarden'ın ikinci gününde sahne alacak Jack White ve yeni single'ı Dollar Bill Radyo X'andaydı. Babylon Soundgarden'da sahne alacak isimlerden biri de The Kills. Alison Mosshart ve Jamie Hinston kurulu grubun 2008 yılına ait 3. albümlerinden bir şarkıyla devam ediyoruz. Cheap and Cheerful.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: 1969 Woodstock Festivali'ndeyiz. Artık pazar oluyor. Sabah 2. Janis Joplin sahneye çıkıyor. Aslında gecenin en beklenen isimlerinden de, sahne arkasında saatlerce beklediği için pek kendinde değildi. Peace of My Heart şarkısı ama festivalin en ikonik anlarından biri haline gelecekti.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

New Yorklu grup Crump Radyo Eksan'daydı. 2021 senesine ait ikinci albümlerine ismini veren şarkılarıydı Ice Melt. Londra merkezli müzisyen Wulu ve Poison Anna'dan geçtiğimiz haftalarda bir ortaklık EP'si geldi. Bu EP'lerinden paylaştıkları single'la devam ediyoruz. New Park.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Proje hazırlarken ilhamını kahveden al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Ağustos'ta yayınlanacak Life in Small Spaces isimli 5. Black Marble albümünden paylaşılan ilk single oldu. Jim Carroll New Year. Depeche Mode var sırada, 1981 senesine ait ilk albümü Speak and Spell'in açılış şarkısıydı. New Life.

96.2 Radyo Esen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Robert Plant Radyo Esen'de.

Londra merkezli Amerikalı müzisyen Jalen Engonda Radyo X'andaydı. Bu ay Doctrine of Love adını taşıyan ikinci albümünü çıkardı. Bu albümünden dinlediniz Hang It on the Shelf. Bu sene 10 yıl aradan sonra geri dönüş yapan Alabama Shakes var sırada. 2012 senesine ait ilk albümleri Boys and Girls'dan bir şarkıyla devam ediyoruz yine. Hang Loose.

0: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlıyor.

0: Ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Kulak Tarihinde Bugün başlıyor.
1: 30 Haziran 1973. Slade, Squeeze Me, Please Me ile İngiltere Single'lar listesinde bir numaraya yerleşti.

Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.
9: I was woken by a bang.

Ice Age. Danimarkalı gruptan 5 yıl sonra yeni bir albüm geldi. Bir ay önce piyasaya sürüldü. For Love of Grace and the Hereafter isimli 6. albümleri. Bu albümlerinden paylaştıkları single'ları Star Radyo Eksen'deydi. Gülşah Turgut ben, yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. 1997 senesinden Primal Scream şarkısıyla bugünün kapanışını yapıyorum. Star. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Salı günlerden 30 Haziran saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün programı Sivert Öyem ve grubu Madrugada ile açtık. 2000'ler başından bu şarkı Bloodshot, Adult Commitment, Grit albümünden Eksen'deydi. Yeni Interpol single'ı var sırada, See Ya Atla.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Specials dinledik. Jamiroquai sonrasında eksendeydi ska punk efsaneleri. Vote For Me bu kaydın ismi. Bir araya gitmeden önce Cardigans'la program devam edecek. Eksende Sick and Tired.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.
2: 96.2 Radyo Eksen.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

Once, Radyo Eksen'de Two Door Cinema Club'ın False Alarm albümlerinden dinledik. 2019 yılında yayınlanmıştı bu uzun çalar. Şimdi Tortoise ve Bonnie Prince Billy işbirliği radyolarınızda Cravo e Canela.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

in Anger. Eksen'de yeni saatin açılışıydı. Bu şarkı aynı zamanda Noel Gallagher'ın Be Oasis şarkısının vokalinde olduğu ilk kayıt. What's the Story Morning Glory albümlerinden dinledik. Şimdi The Tears ve Refugees.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Woodstock 2017 yılında resmi olarak Amerika Ulusal Tarihi Yerler kaydına alınıyor. Neler var burada biliyor musunuz? Özgürlük heykeli, Grand Canyon gibi. Amerika'nın markaları da var. Aynı statüye kavuşuyor Woodstock onlarla. 2006 yılında Woodstock Müzik Festivali'nin düzenlendiği tepede Battlewood Sanat Merkezi açılıyor. 1969'daki festivale dair hatıra ürünleri her yıl en az 20 milyon dolarlık satış rakamına ulaşıyor.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
2: Reklam.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen'de.

2006'ın imza işlerinden biri She Says Sanctuary. Low albümünde yer alıyor şarkının orijinal versiyonu. Biz yine diğer bir İngiliz grup Keen'den dinledik. Sırada Elbow var, eksendesiniz. Adriana Again.

0: 96.2
1: Radyo Esen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 30 Haziran 1977. Kiss, Logan adlı 6. albümünü piyasaya sürdü.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Yatırım.com.tr'de vakıf katılım.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi.

göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

Here With Me, Brandon Flowers, Fran Healy işbirliği, The Killers ve Battleborn albümlerinden eksendeydi. Bu saati The Cranberries ile kapatıyoruz. Free to Decide.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakıyoruz.
3: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
2: Emircan İrek sözü ve müziği kendisine ait 14 şarkıdan oluşan 3. stüdyo albümü Fiyakalı'nın lansman konserini Paribu Art'ta gerçekleştirecek. Yeni albümünün yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendirecek olan Emircan İrek'e albümde düetleri bulunan sürpriz sanatçılar da eşlik edecek. Emircan İrek konseri 3 Temmuz Cuma akşamı 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Love is an Arrow. Bu şarkı 2000'ler başından Edinburgh çıkışlı Aberfeldy'nin ilk albümleri Young Forever'dan Radyo Eksen'de dinledik. 8'e dek ben Güven yayındayım. Günümüze Say She ile dönüyoruz. Chapters.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Marcus Miller Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa Next.
6: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Altın Gül tamamı Neşet Ertaş'ın bestelerinden oluşan yepyeni albümleri Garip'in ilk İstanbul konseri için 13 Kasım'da Volkswagen Arena'da.

0: biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Escobar dinledik. Big Sleeper, İsveçli grubu takiben The National. Anyone's Ghost, Radyo Eksen 96.2'deydi. Şimdi yine kuzeye, bu kez Finlandiya'ya. Husky Rescue ile dönüyoruz. Sound of Love.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Holding On, The War on Drugs'ın A Deeper Understanding albümlerinden dinledik. Atlantik çıkışlı bu uzun çalar gruba 60. Grammy ödüllerinde en iyi rock albümü ödülünü getirmişti. Bugünkü programa Manic Street Preachers'la devam edelim. You Stole the Sun from My Heart.

96.2 burası Manic Street Preachers dinledik. Şimdi 3 dinleyicimiz Chibo Gold Selection ve Petrol Ofisi işbirliğiyle Chibo Filtre Kahve Makinesi ve Chibo Gold Selection kahvesi ve aynı zamanda yakıt puan kazanma şansı yakalayacak. Birazdan vereceğim telefon numarasını arayan ilk dinleyicimiz Chibo Kahve Makinesi ve yakıt puan, ikinci dinleyicimiz yakıt puan, üçüncü dinleyicimiz de yine yakıt puan kazanma şansı yakalayacak. Sadece vereceğim telefon numarasını aramanız gerekiyor. 0212 335 4708 0212 335 4708 numaramız. Arayan ilk 3 Radyo Eksen dinleyicisi hediyelerin sahibi oluyor.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım. Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Yayının dördüncü ve aynı zamanda son saatini Gorillaz On Melancholy Hill ile açtı. 8'e dek ben Güven yayındayım. Postal Service ile devam ediyoruz. Such Great Heights.

Little Dark Age günlerindeydik. When You Die, Radio Exxen'de MGMT. Şimdi biraz daha geçmişe In Excess'le döndük. Grubun hitlerinden biri kısa bir ara vermeden önce Exxen'de New Sensation.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Ayrıca detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Yeni diziye geçerken kahveni tazele. Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

The Man Who Sold the World. Bu kez orijinaliyle dinledik. Malumunuz bir Nirvana yorumu da var şarkının unplugged versiyonu. David Bowie sonrasında Red Hot Chili Peppers'la program devam ediyor. Breaking the Girl.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
3: uzmanı. Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
4: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Yayının sonundayız artık. Kapanış bu akşam Temper Trap'ten Sweet Disposition. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

Radyo X'in 96.2'de mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, tüm program kayıtlarımıza Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 449, mod 449. Bu gece açılış konuklarımız Cheap Jeans üyeleri. İlk albümlerini çıkardılar geride bıraktığımız günlerde. Felaket 5 tane F ile yazılıyor. Buradan Bold Drum, Parti Faresi ve Beni Bul az önce çaldıklarımız. Her zaman.

Radyo Eksen'de Mod programında İstanbul'dan tehlikeli bir dörtlü bir ilk albüm. Cheap Jeans bu grubun adı. Göksu Ananas, Alican Şalt, Taner Yücel ve Ceren Beddemir grubun kadrosu. Felaket adlı ilk albüm ve bu albümden kayıtlar duydunuz az önce Geri Dönmez ve Cenazeme Geç Kaldım.

Mod programında Mert Avcı ve Sinan Ilmaz'ın projesi Vico Tujo radyolarınızdaydı. Birleşik yazılıyor okunduğu gibi Vico Tujo. Önce şaka şaka normal yaşa ve ortalama bir süre zarfında Öl albümünden ardından grubun yeni kaydını duydunuz Derinde.

Mod programında uzun bir aradan sonra Gözyeşil Çetesi ekibinden yeni bir kayıt 21 Haziran'da yayınlandı. Bu şarkı Tarla Plak Şirketi etiketiyle az önce duyduğunuz tam Yengeç Dönencesi'nde Yengeç Kızlar duyduğunuz kaydın ismi. Güner Künyer ve Bolo Bolo şimdiki konuklarımız.

Radyo X'te mod programında yakın dönemden, ülkeden örnekler. Bola Bola son duyduğunuz isim İstanbul'dan Gamze ve Cevdet'in projesi son single'ı Çukur. Öncesinde ise Güner Künier radyolarınızdaydı Downtown.

Radyo X'de Mod programında 2026 yılı yazından güzel örnekler, taze kayıtlar. Miskinler serin bir yaz akşamı yeni bir EP çıkardı Miskinler Dumduma. Öncesinde ise The Flabbies radyolarınızdaydı. Yine yeni kayıt Mirror Mirror.

0: нас до утра держат. Они так нас до утра расстреливают. И тебя тоже.
1: Mod programında bu gece son anda bir Ankara yolculuğu da gerçekleştirdik. Bezlitsa radyolarınızdaydı Ankara'dan. Yeni bir kayıt yine uzun bir zamandan sonra. Mia şarkının ismi. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo Eksen'de tüm program kayıtları Mixcloud ve Soundcloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

Tüm kalbi kırıklara teşekkürler. O kalpleri kıranlara teşekkürler. Beni bir ucubeymişim gibi hissettiren din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenime teşekkürler. Deniz kızlarına ve cadılara teşekkürler. Mağara adamlarına ve büyücülere teşekkürler. Tüm iyi kalpli kötü adamlara teşekkürler. Lovecraft'a teşekkürler. Anneanneme teşekkürler. Babaanneme teşekkürler. Anneannemin babaannesine teşekkürler. Tüm kaybedenlere teşekkürler. Beni ben yapan tüm kaybettiklerime teşekkürler. Beni ağlatan o palyaçoya teşekkürler. Orta parmağıma teşekkürler. Bütün şanssızlara, bahtsızlara, düz tabanlara teşekkürler. Parti kırıcılara teşekkürler. Serserilere teşekkürler. Yemememiz, içmememiz gereken tüm sağlıksız şeylere teşekkürler. Reçeteli ve reçetesiz satılan tüm ilaçlara teşekkürler. Bütün dinozorlara teşekkürler. Dünyayı giderek yaşanmaz bir hale getiren tüm insanlığa teşekkürler. Öleceğimizi bilerek yaşatan tüm hayallere ve hayal kırıklıklarına teşekkürler. Hayatı kolaylaştırmak için yalan söylemeyi öğretenlere teşekkürler. Tembellere, miskinlere, uyuşuklara teşekkürler. İç organlarıma teşekkürler. Sokaklara teşekkürler. Mikroplara, virüslere, bakterilere teşekkürler. Tüm hastalıklarımıza teşekkürler. Önceki nesillerimizden bize aktarılan mutsuzluk için ailemize teşekkürler. 5 aydır çürümeyen ve hala yeşil duran hormonlu elmaya teşekkürler. Dünya dışı varlıklara teşekkürler. Bana bok gibi davranan ilkokul öğretmenime teşekkürler. Her şeye rağmen beni çok seven anneme teşekkürler. Ölülere ve henüz ölmemişlere teşekkürler. Bir şeyleri unutmamızı sağlayan şeylere teşekkürler. Unuttuğum her şeye teşekkürler. Bizi biz yapan genlerimize teşekkürler.

0: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.
1: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen.

Remember.

96.2 Radyo Eksen.